0: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.
6: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç dokun.

0: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerifli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 20

0: 5 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Gece bizde. Radyo Tuzla.
1: Reklam.
2: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle

0: yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bu şehir, bu radyoyu.

Kurusa toprağıma yağmurlar yağmasa da, kurusa çiçeklerim dökülse ayaklar altına, hatta çiğnense de

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü 104.1.
6: Eğer kızı vermezlerse derdinden ölecekmiş. Yatak yorgan koymadı velet, dağıtıyor her yeri. -35 derecede bile denize giriyor Seyfettin.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Ülkemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklam.
0: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
2: Reklam.

0: Teşekkürler.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Herkese merhaba. Ben Nurgül.

0: Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laç'ın, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş'ta Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı.
10: Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş. En şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş. Marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş. Keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Şık gömlekler 299 lira 99 kuruş. Erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş. Kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece, iç

Haftanın dördüncü gününden festivalden herkese merhaba. 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe bugün. Perşembe gününe dair en sevilen şarkılar festivalde 120 dakika yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Keyifli şarkılar 120 dakika yakın sizleri bekliyor.

Sosyal medyada sıkça görülen karbonat banyosu gerçekten işe yarıyor mu? Egzama ve mantara iyi geldiği iddia edilen karbonat banyosu konusunda uzman yorumlarına şöyle bir baktık sizlerle birlikte değerli dinleyenler. Karbonat durumu bazı cilt sorunlarında rahatlama sağlayabiliyor. Peki gerçekten tedavi edici mi, destekleyici mi? Detaylara bakacağız, ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Hanımlar beyler, son zamanlarda karbonat banyosu epey bir konuşuluyor demiştik. Karbonat mutfaktaki kullanımın yanı sıra uzun yıllardır cilt bakımı içinde kullanılan doğal ürünlerden birisi diyebiliriz. Özellikle egzama, kaşıntı ve kuru cilt gibi sorunlar yaşayan kişiler arasında karbonat banyosu hayli bir popüler hale geldi. Peki efendim, kimler yapabilir karbonat banyosunu? Şu durumlarda destekleyici diyor uzmanlar. Egzamaya bağlı kaşıntının hafiflemesi, ciltte oluşan tahriş hissinin azalması, güneş sonrası oluşan rahatsızlığın hafiflemesi, kuru cildin geçici olarak rahatlaması ve hafif kaşıntı şikayetleri için karbonat banyosu tavsiye ediliyor. Peki tedavi edilici mi? Bu noktada hep hafifleme, azalma ve rahatlama noktasında yardımcı olduğunu söyledi uzmanlar. Detayları inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkısıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Karbonat banyosundan bahsediyorduk son zamanlarda popüler olan. Uzmanlara göre birçok egzama, tahriş, işte güneş sonrası, cilt kuruluğu, hafif kaşıntı şikayetleri için tavsiye ediliyor dedik. Peki tedavi ediyor mu efendim? Hayır, karbonat banyosunun egzama tedavisi yerine geçmediği özellikle vurgulandı. Mantar enfeksiyonlarının da tedavi ettiğine dair yeterli klinik kanıt olmadığı belirtildi değerli dinleyenler. Hatırlatmış olalım. Nasıl hazırlanıyor bu karbonat banyosu? Bir küvet dolusu ılık suya yaklaşık yarım ila bir su bardağı karbonat eklenmesi öneriliyor ve yaklaşık 10-15 dakikalık banyo sonrasında cilt nazikçe kurulanıyor ve gerekirse nemlendiriliyor. Ama açık yaranız varsa, ciddi egzamanız varsa, cilt enfeksiyonunuz varsa, bebekler için ve kronik cilt hastalığı nedeniyle düzenli tedavi görenlere bu asla tavsiye edilmiyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Bugün hemen hemen her evde bulunan kulak çubuğu aslında kulak temizlemek için üretilmedi yıllar önce, biliyor musunuz? 1920'li yıllarda hayatımıza giren kulak köplerinin aslında kullanılma amacı çok çok farklıymış. Yine insanlar için üretiliyor tabii ki, insanların kullanımı için, ama kulak temizliği için değilmiş. Bambaşka bir kullanım için üretilmiş. 1920'lerden günümüze uzanan ilginç dönüşümün hikayesini paylaşacağız. Ayrılmayın.

Günün sevilen şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 1920'li yıllarda geliştirilen kulak çubuğundan bahsedeceğiz sizlere. Kulak kanalını temizlemek için üretilmemişti dedik. Ürünün hikayesi Polonya asıllı girişimciyle başlıyor. Gersten Zank eşinin bebeğinin bakımında kullandığı ucuna pamuk sarılmış küçük çubuklardan ilham alıyor ve bu fikri ticari bir ürüne dönüştürüyor. Hassas bölgelerde ve bebek bakımında kullanılabilecek pratik bir yardımcı ürün olarak geliştiriliyor bu. Ama yıllar içerisinde kulak temizliğinin de yaygınlaşmasıyla birlikte bu ürünün kullanımı değişiyor efendim ve artık kulak çöpü olarak kullanılmaya başlanıyor özellikle 1950 ve 1960'lı yıllarda.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara, pazar yeri karşısı. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçhisar yok.
5: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş.
4: Beyler sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
7: Pasifik Su Arıtma.
6: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
7: Pasifik Su Arıtma.
6: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
7: Pasifik Su Arıtma.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
9: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
10: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
10: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
10: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
11: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 229 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
12: Reklamları dinlediniz.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün olsun geride kalan değerli dinleyenler. Keyifli bir müzik aramız var. Şöyle güne güzel bir müzik bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Real Madrid forması giyen futbolcuların 2026-2027 sezonu için haftalık maaşlarını gösteren tablo ortaya çıktı. Mbappe'nin açık ara zirvede yer aldığı listede milli futbolcumuz Arda Güler'in kazancı da belli oldu. Efendim listede fark epey bir açık diyebiliriz. İlk üçe baktığımızda Mbappe 600 bin euro, Vinicius Junior 480 bin euro, Jude Bellingham ise 400 bin euro maaş alırken Arda Güler 100 bin euro gibi bir maaş alıyor. Takımın en az maaş alan 5. oyuncusu olarak görülüyor listede baktığımızda. Onun üzerinde Asensio, Diaz, Franco, Alvaro, Hüsnüzzaman, Mendy, Camavinga, Tosimhendi hepsi neredeyse onun iki katı gibi rakamları alırken genç yetenek Arda Güler'in maaşının bu denli düşük olması da tepkilere neden olmaya başladı bile.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bir kez daha bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Orman yangınlarının arttığı şu günlerde, yapmıyorsunuz biliyorum ama hatırlatmakta fayda var. O sigara izmaritlerini artık geçtim, kimsenin attığını düşünmüyorum. Bu gibi hassas dönemlerde özellikle orman yangın risklerinin yüksek olduğu, ki hiçbir dönemde atılmamalı da. Ancak bu sigaranızı çırpmak için o kül için bile camı araladığınız da havalar gerçekten o kadar sıcak ki ve yangın çıkmaya o kadar müsait ki o kül bile ufak bir kıvılcım alıp bir ot parçasında büyük bir yangına sebep olabilir. O yüzden bugünlerde hepimizin ne kadar dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım.

Mesaide telefonu eline alan yandı diyebiliriz. Bir şirket tüm personeline gönderdiği e-posta ile yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Şirketin kararına göre çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonuyla zaman geçiren personelin maaşından kesinti yapılacağı duyuruldu efendim. Çalışan sözleşmede olmayan kurala uymayabilir deniliyor tartışmalara. Kararı uzman yorumu da geldi. Avukatlar yaptı açıklamada. Hani sözleşmede öyle bir şey varsa yapabilir. Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir, feshedebilir açıklamasında bulundu. Sizin iş yerinizde böyle bir tepkiyle karşılaşsaydınız, böyle bir durumla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu efendim?

Vizyona girişinin ardından Türk sinemasının en önemli yapımlarından biri olarak anılan Vizyon Tele 2001'deki başarısını 2004'teki devam filmi Tuğba ile taçlandırmıştı. Yılmaz Erdoğan'dan 22 yıl sonra yeni bir Vizyon Tele çekileceği açıklandı değerli dinleyenler. Tabii hikayeyi bilenler yeni film hakkında beyin jimnastiği de yapmaya başladı bile. Gerçekten son zamanların film dünyasında, sinema camiasında en sevindiren haberlerinden birisiydi. Vizyon Tele Türk sinema tarihinin en kült eserlerindendir. İki filmiyle de sinemada izlenme rekorları kırmıştır değerli dinleyenler. Köye gelen bir televizyonun hikayesini anlatmıştı biliyorsunuz ki Vizyon Tele bir filminde. Şimdi ne anlatacak acaba? Köye Wi-Fi mi geliyor diye de sosyal medyada epey bir geyiğe mahrum kalıyor diyebiliriz.

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, bugün evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dilerim değerli dinleyenler. Sizlerle birlikte iyi müziğin tadını çıkartmaya da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere ayrılan bu zaman diliminde orada olan keyifli müziğin tadını çıkaran dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün diledik değerli dinleyenler. Hava sıcaklıkları giderek artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta birazcık böyle yağmurla serinlemiştik ama bu haftaya baktığımızda yağmur tahmini var mı? Hemen hafta sonunda sizlere aktaracağız ama eğer Doğu Karadeniz bölgesinde değilseniz bu haftayı aşırı sıcaklarla mücadele ederek geride bırakacaksınız. Ege kıyılarında 40 dereceler, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 41 dereceler gözükürken yine İstanbul civarına baktığımızda 28-29 derecelik hava sıcaklıkları hakim olacak hafta sonuna doğru. Şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şu sıcak havaları da göz önünde bulundurarak bir kez daha hafta sonu planlarını da gözden geçirin.

Hanımlar beyler, festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde güzel bir vedayla biz yine burada olacağız. İyi müziğin tadını hep birlikte çıkaracağız. O halde cuma gününde tekrar burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laç'ın, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş'ta Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, değerli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: Mis Yemek.
8: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
9: Alalım ama nereden?
8: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
9: Fiyatlar nasıl?
8: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
9: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası. Reklam.

Önemli duyuru. Önemli duyuru. İlçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm

0: dinleyicilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir yasal sezon diliyoruz. Lütfen dikkatli olun, kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
5: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 0714.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası. Reklam.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Berna Laç'ın, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç ve Altıntaş'ta Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39.
0: Hazır olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 40 lira 30 kuruş, 54 43

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
1: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı günler. Bugün 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. 12.03 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu günler. Radyo Tuz Gölü'nde bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bugün biraz böyle pop parçaları mı yarlarsak acaba? Soft geçsin. Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla ve Güzeller Alışveriş Merkezi sponsorluğunda sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dostlar, Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan düğün yapmayın, cemiyet yapmayın. Şimdi 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinlik bizden hediye. 5.000 TL'den başlıyor, 15.000 TL'ye kadar gelinlik çeşitlerimiz var. Bay bayan ve çocuk reyonuyla modanın en son, en gözde, en yeni kreasyonları Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Tuzgül Çiçek Galerimiz, Ekici Mahallesi, Zafer'inki Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Hediyelik teraryumlar, en güzel buketler, kız isteme, söz nişan, gelineğin çiçekleri, mezar bakım işleri de yapıyoruz bu arada. 0507-604-46-0'dan iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Başladık biz efendim, hoş geldiniz.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Kimi yük taşıyor, kimi yolcu, kimi ise sevenleri kavuşturuyor birbirine. Tek dostları dudaklarından dökülen iki kırık ezgi, yarım yamalak ıslıklarla hatırlanan hüzünlü bir türkü. Dünyalarını dört teker üzerine kuran şoför arkadaşların yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikametle beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
3: Ben şoför Nalan. Merhaba.

atención, yo no le llevo isle. Valla anoche, olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki, yani... Bu esas tütün meselesi, tütün masiyadı ne olacak?

0: Derin cebine Osmanlı'nın ipinin mesafen ağlıya. Hiçbir alamete gede yoz kıyamete. Hiçbir alamete gede yoz kıyamete. Hem de oynayı verirken alamete gede yoz kıyamete.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörekli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Güzel Yer Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzel Yer Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzel Yer Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Yer Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-00 0507-604-46-00 rezervasyon hattımız.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tum Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Reklamları dinleyin.
5: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tüm Hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-0. 0507-604-46-0 rezervasyon hattımız.

94.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeleri için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

0: her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

0: Maddenin ilk 13 maddesi kabul edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Japonya'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: radyotuzgölü.com.
0: Reklamlar.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için
6: kaliteli su arıtma sistemleri,
7: Pasifik Su Arıtma,
6: filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
7: Pasifik Su Arıtma.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
9: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
10: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
11: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
12: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
11: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
12: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş. Keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Şık gömlekler 299 lira 99 kuruş. Erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş. Kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Rüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
13: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
14: Alalım ama nereden?
13: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
14: Fiyatlar nasıl?
13: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
14: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 229 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Kırık plak. Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 30 Temmuz'u göstermekte. Günün adı Perşembe efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım yine sizler için. Yine çok güzel bir şekilde, yine çok güzel konularla geçmişe gideceğiz. Şöyle çocukluğumuzu hatırlayacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün sizi evlerin en sessiz ama en anlamlı köşesine götüreceğim. Bir sandığın başına. Belki ahşap, belki işlemeli, belki yıllardır açılmayan bir çeyiz sandığı. Eskiden o sandıkların içinde sadece danteller, havlular ya da örtüler olmazdı. Bir annenin emeği, bir anneannenin duası, geleceğe dair umutlar saklanırdı. Gelin bugün birlikte o sandığın kapağını aralayalım.

Eskiden çeyiz hazırlığı düğüne birkaç ay kala başlamazdı sevgili dinleyenler. Yıllar öncesinden ilmek ilmek işlenirdi. Danteller örülür, kaneviçeler işlenir, havluların kenarına oya yapılırdı. Her ilmekte sabır, emek ve sevgi vardı. Belki de o yüzden çeyiz sadece eşya değil de bir hayat hikayesiydi.

sandığını açınca kendine has bir koku yükselirdi. Lavanta, sabun, naftalin, o koku çocukluğumuzun en tanıdık kokularından biriydi. Sandığın kapağı açıldığında büyükler tek tek içindekileri gösterir, her parçanın ayrı bir hikayesini anlatırdı.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim çeyiz sandıklarından bahsediyoruz. Çeyizde öyle takımlar olurdu ki sadece en özel misafir geldiğinde çıkarılırdı. İşlemeli fincanlar, dantelli masa örtüleri, en güzel yemek takımları. Çocukken bunlar neden hiç kullanılmıyor diye düşünürdük. Meğer bazı eşyalar aslında kullanılmamak için değil de değer verildiği için özenle saklanırmış, büyüyünce anladık.

Birçok evde çayı sadece eşya değil, nesilden nesile aktarılan bir hatıraydı sevgili dinleyenler. Anneannesinden kalan bir örtü, annesinin işlediği bir havlu, küçük gibi görünen bu parçalar aslında şöyle bir düşündüğünüz zaman aile tarihinin sessiz tanıklarıydı. Kırık Plak devam ediyor.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve
0: güvenilir sudan geçer.
1: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
1: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
1: Pasifik Su Arıtma.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Kokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
4: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Mis Yemek.
9: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin. sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 0714.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kırık Plak.
12: Tuz Gölü'nün sakinliğini müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde buluşturuyoruz efendim. Geçmişe yolculuk da yapıyoruz. Daha ne olsun?

bugün evin köşesindeki o çeyiz sandığından bahsediyoruz sizlere. Efendim, çeyiz serme günleri olurdu eskiden. Düğün öncesi çeyiz serme günü başlı başına bir heyecandı. Komşular gelir, sandık açılır, hazırlanan emekler tek tek sergilenirdi. Kimi danteli över, kimi el işine hayran kalırdı. O gün sadece çeyiz değil de yılların emeği aslında gözler önüne serilirdi.

Sevgili dinleyenler, bugün birçok şeyi hazır alabiliyoruz ama eskiden bir masa örtüsünün arkasında aylar süren bir emek vardı. Belki de o yüzden insanlar sahip oldukları eşyaya daha özenli davranıyordu. Çünkü her parçanın içinde birinin zamanı ve sevgisi vardı.

Bugün çay sandıklarından bahsediyoruz ya sizlere. Yıllar geçti. Bazı danteller hiç kullanılmadı. Bazı örtüler sandıktan hiç çıkmadı. Ama onları görünce aklımıza hep aynı insanlar geliyor. Çünkü bazen bir eşya sahibinden daha uzun yaşar ve onun hatırasını taşımaya devam eder.

Sevgili dinleyenler, Çınar Altı Kafe'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, bugün çeyiz anlayışı değişti. Daha sade, daha pratik seçimler yapılıyor ama değişmeyen bir şey var. Yeni bir hayata başlarken umut biriktirmek. Dün sandıklarda saklanan umutlar vardı. Bugün belki farklı dolaplarda saklanıyor. Ama inanın heyecan hala aynı heyecan.

Bugün bir çeyiz sandığının kapağını hep birlikte açtık sevgili dinleyenler. İçinden sadece danteller değil, çocukluğumuz, annelerimiz, anneannelerimiz ve sıcacık anılar çıktı. Belki evinizde hala böyle bir sandık vardır, belki de yıllardır açmadınız. İlk fırsatta ben derim ki kapağını şöyle bir aralayın. Emin olun içinden sadece eşyalar değil, sizi yıllar öncesine götürecek güzel hatıralar da çıkacak. Peki sizin evinizde hala bir çeyiz sandığı var mı? Mesela içinde sizi en çok duygulandıran parça hangisi? Siz bunu bir düşüne durun, bir şarkı molası verelim. Sonrasında bakıyoruz saatlerimize. Veda etmek üzere burada olacağız.

Efendim bugünlük yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman ne kadar hızlı geçmekte. Artık haftayı da bitiriyoruz. Bugün Perşembe, yarın Cuma, haftanın son iş günü. Yarın yine aynı saatte ben buradayım. Siz nerede orada olursanız o halde ne diyelim? Yarın buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Sözleşelim. Ben Nurgün. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasını yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene istasyonu sayısının 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352'ye çıkarılacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamının genişletildiğini, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamların da yasa kapsamına alındığını duyurdu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi. Görüntülerde Kumluca Kemer Karayolu'nun çevresinde yanan ormanlık alanla Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe üçüncü eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
0: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi. Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
5: Reklamlar.
1: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçsar Ankara, pazar yeri karşısı.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 6177.
7: Şerefli Koçhisar.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
8: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
10: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
11: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
12: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
11: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
12: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
10: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, classics ve lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
13: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, enzimli aranjmanlar, teraryumlar ve soğumayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
14: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçlar yok.
1: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, zimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı?
2: Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 6177.
8: Şerefli Koçhisar.
9: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2+A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik su arıtma.
6: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
10: Pasifik Su Arıtma.
6: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
10: Pasifik Su Arıtma.
11: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Pazar yeri karşısı.
12: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kuracaklarını belirterek, bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'la kalkınma yoluna ilişkin imzalanan protokolde görüş ayrılığı olmadığını söyleyerek, biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu dedi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla ve Antalya'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü mesajında dijitalleşme ile birlikte yöntem değiştiren insan ticareti suçuna karşı yürütülen mücadelede 2025 yılından bugüne 406 mağdurun koruma altına alındığını duyurdu.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13

0: Cent 1 Bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
0: Reklamlar.
1: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894 adres Tuzla Mahallesi Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A Şerefli Koçsar Ankara Pazar Yeri Karşısı. Şerefli Koçsar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da, mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, önemli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

utanır gelen geçen.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk

0: sar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik su arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik su arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

susadım aşkına. Çöller misali, bir yudum su bile vermedin zalim. Akan gözyaşlarım seller misali, acıyıp lütfedip sen.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 500

0: 199 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de

0: mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, classics ve lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
5: Reklamları dinleyin.
6: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Ozan Kıyak imzası.
1: Reklam.
2: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansla en iyisi sadece bir.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz.

0: milyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adı.

0: Galerisi Tuz Gölü Çiçek Galerisi tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen Ucuzluk Festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuzgölü 104.1.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Yerel başlayan.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: imkanlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıya.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Dikkat dikkat! Kaçıran

0: çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Fukara insan ya aptal diller ya cingan haşa. Fakir sen ya aptal diller ya cingan haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi.

0: Kalır soy hası.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için
2: radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, classics ve lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.

Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat. Resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip, güçlü ve kurumsal yapımızla

0: Sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 0714. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 229 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2-A, Şerefli Koçhisar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklam.
0: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
3: Reklam.
4: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgölü.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekleri,

Yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelinlikleri, kideler, aktüs, isimli kısı çiçekler, çiçekten tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenk, hoş geldin bebek tanzimleri.

0: Ucuzluk Festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: yıkıp da gittin.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçekler,